civil kılardın ki de sonhar sara vuru. Ozan ekana, zav ekana. Ke mesajina ho adar ta şamil ke gana. O program şe belkul fast and lucky message. Çakla de gana. Ay masire masire khatake. Ağam bekir ne yorum, abiner ne yorum.